Seri gecikti çilu çerkezine avamirat hadi yar bekir beşet cizira.

Le bra male me li zozana li konabya vay mishivanu gava li çolevya diya mi garok vali na male jira nabya ekh. Nini bra bayi bayi ala rabar sisi miske mine dişe kısa. Ereli serzakı mesin güberenu.

0: Ay, ere bre Muhammed aga ismari cepe lavke de kori baz edile mi keçke şeveni ve şeveli takım etsin gübere mühüre boze beyaz eşkol mevhu evabyalo evaşalo ahay ahemane mane mane ma Şeyin izlerde dünya rezil mesez demirim
1: Çiroku strana Zergaya Abdi Muhammed Said Ağa ve ki Maguti Mavina Kadjwaru hemji Çiroka ka Khamgino hemji Ruidana ka Dil Şawatu trajediya ka Kemwena buya Muhammed Said Ağa Duquri hem Ağa hem Mazunu hemji Bazırganu Devlemend buya kul vidami Xudan Trombil buya کودسترانن زرگایدا دیاره دما بحث باب محمد سوار جبیت کرد.